0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti, dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil, her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil, cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0404

aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle sadece 10

Dışarıda var olmak var ama bunun için ne yapıyoruz? Önemli olan bu. Özellikle genç yaşta yatırım yapanlar, ilerleyen yaşlarda kimseye muhtaç olmadan yaşayanlar ya da geçmişte ataları dedeleri toprağa yatırım yapanlar, bugünün en az bir ya da birkaç daire sahibi olanlar. Şimdi daire almak birçok insanın hayali oldu, hayal gibi, imkansız gibi, ama imkansız değil. Daire almak için önce ufaktan başlamak lazım, yatırım yapmak lazım. Bakın, yatırım uzmanları diyor ki bu konunun okulunu okumuş, araştırmalar yapmış ve sonuçlarını ortaya çıkarmış. Diyorlar ki bugüne kadar en fazla toprağa yatırım yapanlar kazandı. Şöyle söyleyelim, son yıllarda özellikle Silivri çok fazla rağbet gören, çok hızlı gelişen İstanbul ilçelerinden birisi ve sizi Silivri'de toprak sahibi olmaya davet ediyoruz. İstanbul Silivri'de yarım dönüme yakın bir arazimiz var. Bir değil, birkaç arazimiz var ve biz bu arazide fiyatları dehşet düşürdük.

0: almaya ne dersiniz? Hadi o zaman kaderinizi değiştirmek için hemen şimdi arayın. 0-212-925-1212 925-1212. Ücretsiz servisimizle gelin yerlerimizi gezin. Beğenirseniz alın, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Bakın almak zorunda değilsiniz. Gelin yerlerimizi gezin, bir çayımızı için, bir yemeğimizi yiyin, kararı öyle verin. İstanbul, Silivri'de İstanbul tapulu bir yer için bugün ilk adım atın. Geçmiş yıllarda bizden 50 bin liraya, 70 bin liraya yer aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Sıra sizde. Hazır mısınız? Hadi o zaman. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya, çoluğunuza çocuğunuza yatırım yapmaya hazırsanız şayet 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı. Alem.

0: ki hiç düşündünüz mü? Onlara İstanbul'da bir toprak bırakmak nasıl olurdu? Çeltik'te tam 440 metrekare. Bakın 440 metrekare diyorum. Neredeyse yarım dönüm. Bir düşünün. Hafta sonu şehrin kalabalığından çıkmışsınız. Çocuklarınız toprağa basıyor. Bahçede koşturuyor. Siz bir köşede domatesinizi, biberinizi, patlıcanınızı ekiyorsunuz. Semaverin altını yakmışsınız, çayınız demleniyor. Mangalınız yanıyor. Anneniz, babanız, eşiniz, çocuklarınız, dostlarınız yanınızda. Kendi yerinizde, kendi sofranızda güzel bir pazar günü geçiriyorsunuz. İşte bazen yatırım dediğiniz şey yalnızca para değildir. Ailenizle kurduğunuz gelecek hayalidir. Hanımlar, bu ilanı eşinize gönderin ve sadece şunu söyleyin. Bir gidip görelim. Çocuklarımız için belki de bugün atacağımız en güzel adımlardan biri olabilir. Çünkü Silivri'nin geçmiş yıllarda nasıl değiştiğini, bölgedeki fiyatların nerelerden nereye geldiğini, bölgede yatırım yapanlar çok iyi biliyorlar. Biz de yıllar önce Silivri'de çok daha düşük bedellerle yerler sunduk. O gün harekete geçenlerin birçoğu bugün sahip oldukları yerlerin ciddi şekilde değerlendiğini görüyor. Elbette geçmişteki değer artışı gelecekte de aynı kazancın garantisi değildir. Ama İstanbul'da tam 440 metrekare bir yer sahip olma fırsatı her gün karşınıza çıkmayabilir. Arazinin üzerinden baktığınızda çevredeki sanayi imarlı bölgeleri ve uzakta da olsa deniz manzarasını görüyorsunuz. Ve şimdi gelelim en önemli noktaya. Silivri Çeltik'te 440 metrekare arazi bu haftaya özel 1 milyon 300 bin TL nakit. İmkanı olanın en azından gelip yerinde görmesini tavsiye ediyoruz. Üstelik pazar günü ücretsiz servisimiz var. Sizi alalım, bölgeyi gezdirelim, yeri kendi gözlerinizle görün. Belki bugün baktığınız bu toprak yıllar sonra çocuklarınıza anlatacağınız iyi ki o gün gidip görmüşüz dediğiniz kararınız olur. Bağınızı, bahçenizi hayal edin. Domateslerinizi, biberinizi hayal edin. Semaverde çayınızı, mangalınızı, çocuklarınızın ve torunlarınızın o bahçede koştuğunu hayal edin. İstanbul Tapulu Silivri Çeltik kayıtlı 440 metre bu haftaya özel 1 milyon 300 bin TL nakit. Bu ilanı duyup da bir bakalım diyorsanız ertelemeyin. Hemen telefonu açın. 0212 925 12 12 925 12 12. Pazar günü ücretsiz servis için yerinizi ayırtın. Gelin ve kendi gözünüzle görün. Silivri'de toprak beklemez. Hayal kuran çok olur, harekete geçen sahip olur. 0212 925 12 12.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: geldin? Neye geldin? Lütfen.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinize niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojin bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana.

0: bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var, biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim, cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım. Komşumla görüşeyim. Joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun. Suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala da kendinizle niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor, merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene.
1: Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz.
0: 0-212-925-0403. Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.
2: Tanıtıcı reklam. Alem.

0: Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Birkaç dakikanızı ayırın. Çünkü siz kazanacaksınız. Evet, siz kazanacaksınız. Şunu söyleyelim. Yatırım yapmak isteyenler, özellikle toprak yatırımının doğru bir yatırım olduğunu düşünenler, bize Radyo 2000'e uğramadan karar vermeyin. Ne düşünüyorsunuz? Ev yapmak mı, fabrika kurmak mı, tarla mı, bağ mı, bahçe mi? Her düşünceye, her bütçeye göre yerimiz var. 33 yıllık bir tecrübeyle, Radyo 2000 güvencesiyle gelin siz de yerinizi alın. Şimdi İstanbul'da bir yer olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İstanbul'da bir yer almak istiyorduk, kaçırdık. Keşke böyle bir fırsat gelsin diyenlere haftaya özel bir fırsat. Bu belki benden duyacağınız son çağrıdır. İstanbul Silivri Çeltik'te muhteşem bir konum, inanılmaz müthiş bir fırsat ve ben bunu sizlere sunduğum andan itibaren telefonlara arkadaşlar yetişemiyorlar. Şimdi benim ücretsiz servislerim var. Gelip görmek isteyenler 0212 925 1212. 925 1212 telefon numaramız. Hemen ulaşın. Kaç kişi gelecekseniz pazar günü servislerimizden yerinizi ayırtın. Orada karar verin. Tam 440 metrekare. Burası neresi? İstanbul. Silivri Çeltik. Artık uzak diye bir yer yok. Toplu ulaşım örümcek ağı gibi sarmış her yeri. Yerden biraz bahsedeyim. Hani böyle manzaraya da önem veriyoruz değil mi? Aldığımız yer, işte evimin manzarası böyle. İşte gayrimenkulümün manzarası böyle. Abi burası doğayla baş başa kalabileceğiniz, yeşillikler içerisinde bir yer. Çıplak gözle denize bile görebilme imkanınız var. Ulaşımı zaten kolay. Yerleşim yerine yakın. Merkeze 1-2 kilometre mesafede. Radyo 2000 güvencesiyle ve İstanbul'da tam 440 metrekare. Bakın, gözümüz de doysun. 100, 200, 300 demiyorum. Tam 440 metrekare. Çok şükür birikmişim var. Yatırım yapmak istiyordum. Araba almak istiyordum ama bunu sizi duyduktan sonra toprağa çevirmenin en doğru karar olduğunu fark ettim diyenler. Özellikle sizlere sesleniyorum. Gençler, paranızın kıymetini bilin. Bu yaşlar kalmayacak. İleride bunlar lazım olacak, bu yatırımlar. Burayı yatırım için alacaksınız. Al tapını koy kenara. İstanbul'da bir yerim var. Ya bugün gittim memleketine, Kars'a. Sohbet ediyorsun akrabalarınla. Biz de İstanbul'dan bir arsa aldık. Bir toprak sahibi olduk. Bir yerimiz, yurdumuz var. Bir tarlamız, bağımız, bahçemiz var. Dediğiniz zaman ne diyecekler? Vallahi helal olsun. Şimdi sıkı durun. Burası tam 440 metrekare. Birikmişim var. En iyisine layığım diyenlere, çocuklarımın geleceği garanti altında olsun ama olmuşken de böyle gözüm arkada kalmayacak bir yer olsun diyenlere sadece 1 milyon 300 bin lira. Bakın, buraları araştırın. Bu fiyata burayı nasıl veriyorsun? Abi, bırakın milletin ne dediğini, milletin dedikodusunu, siz fırsat kaçmadan değerlendirmeye, ileride keşke gitseydim, keşke alsaydım pişmanlığını yaşamamaya bakın. Yapacağınız şey çok basit. 0212 925 1212. 0212 925 1212. Ulaşın. Serviste kaç kişi gelecekseniz yerinizi ayırtın, orada karar verin. Valla para sizin, karar sizin, hayat sizin ama böyle fırsatlar gelmiyor. Çünkü ben Çerkezköy'den, Kırklareli'nden yer sattığım zaman şu talepleri çok alıyorduk. Ya İstanbul'dan yer kaçırdık. İstanbul'dan bir yer almak istiyoruz. Abi Silivri, Çeltik. Yine söylüyorum, bakın hatırlayın, aranızda buralardan yer alanlar da var. 30-40 bin lirayla buralardan yer sattım. Şimdi o insanlar milyonluk. Ve işte canlı canlı da ispatı. Ben 440 metrekare yerleri 100-150 bin liraya satıyorum. Evet, 440 metrekare bu civarlarda 100-150 bin liraya satıyordum en son hatırladığım. Abi şimdi diyorum ki size 1 milyon 300 bin lira. Buraya al, imar, ifraz, bir bakacaksın evler yapılmaya başlanmış, bir bakacaksın müteahhitler kapını çalmış. Burayı şimdi yatırım için al, kazanmana bak. Kaybetmeden kazanmana bak, risksiz kazanmana bak. Hiçbir zaman zarar ettirmeyecek, bileceksin. Yine söylüyorum. Ya bugün çoluğuna çocuğuna İstanbul'dan bir yer yurt bırakacaksın. Bugün gençler, geleceğinize iyi bir yatırım yapacaksınız. Vallahi bu fırsatı değerlendirmek de kaçırmak da bizim elimizde. Görmeye para almıyoruz. Çayımızı, kahvemizi içelim, yemeğimizi yiyelim. En azından dersiniz ki bir gittim gördüm. Çünkü program sonrası bana çok soran oluyor. Gökhan, sizin yerler nasıl? Bana sormayın abi. Eşini, kardeşini, anneni, babanı al gel, beraber karar verin. sizin gördüğünüzle daimi karar verirsiniz benim anlattığımla mı? O yüzden şimdi tam 440 metrekare diyorum. Radyo ekibinin özel projesidir diyorum. Haftaya özel diyorum. Pazartesi günü bu projeden bahsetmezsem üzülmeyin. O yüzden 0212 925 12 12 telefon numaramız. 0212 925 12 12 İstanbul'da. Evet, İstanbul'da 440 metrekare yerin olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ulaş, şu anda müsait değilsin ama kaçırmak istemiyorsun. Numaranı bırak, uygun olduğun vakitte arasın arkadaşlar. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, 925-12-12.
1: Ale.

0: dışarıdan hazır su kullananlara soruyorum. Aylık ne kadar su parası ödüyorsunuz? En az 1000 lira benim tahminimce. O da sadece içmeye kullanırsanız. Çok enteresan geldi. Çok yakın bir tanıdığım evine gittik. Musluktan su doldurup çay yaptı. Neden dedim? Dedi ki biz musluktan dolduruyoruz. İçmeye hazır su kullanıyoruz. Çünkü yetişmiyor. Şimdi musluk suyunda klor var, kireç kalıntıları var ve klor kanserojen bir madde. Yani sağlığınızı ne kadar riske soktuğunun farkında değilsiniz. Kanser, dünya kanserle savaşıyor ve hepimizi ürküten bir hastalık. Bunu adını, riskini taşıyan her ne olursa olsun hayatımızdan uzaklaştırmalıyız. Neden su arıtma cihazı kullanmıyorsun? Ne bileyim, yani hazır su daha temiz gibi geliyor. Plastik damacanalardan su alıyor, antibakteriyel çelik tankı olan su arıtma cihazından daha iyi olduğunu düşünüyor. Yok böyle bir şey. Şimdi şunu söyleyeyim. 2026 model son teknoloji bir su arıtma cihazı. Paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı var. Dünya Sağlık Örgütü onayı var. Dünya kalitesinde su üretiyor ve her daim bol oksijenli, vitamin, mineral, alkali takviyeli su üretiyor. İstanbul'da oturanlara bir ay bedava deneme kullanma hakkı veriyoruz. Biz cihazımıza o kadar güveniyoruz. Evinize geliyoruz, kuruyoruz, hayırlı günler diliyoruz. 1 lira ödemiyorsunuz. Daha sonra bir ay sonra soruyoruz. Bu cihazı satın almak ister misiniz? Cevabınız evetse 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, 18.000 yerine 6.000 lira indirimle. 0212 925 0403. Öyle bol kepçeden yapamıyoruz bunu. Şu anda arayan, evet, 10 dakika içerisinde arayan herkese, İstanbul'da oturuyor ve 10 dakika içerisinde bize ulaşanlara bir ay bedava kullanma deneme şansı veriyoruz. Bir ayın sonunda beğenmedin mi? Hiçbir ücret ödemeden iade et. Beğendin mi? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. Günde 35 liraya geliyor ve sadece 10 ay ödüyorsunuz. Daha sağlıklı bir yaşam için sadece içmeye değil, yemeklere, çaya, kahveye, meyve sebze yıkamaya temiz su kullanın. Bunun için hemen şimdi arayın, çünkü bu cihaza zam gelecek. Her an, her dakika toplantı isteniliyor. Biz erteliyoruz. Zam gelmeden bu özel fiyatlarla siz de bu cihazın sahibi olun. İstanbul'da oturanlar hazır mısınız? İşte telefon numaramız. 0212 925 0403. 925 0403. Bir ay dene, beğenirsen al.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojin bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403. Aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım. Komşumla görüşeyim. Joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay. Para pul istemiyorum ben zaten. Al dene. Bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun. Suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz?

0: Vallahi al dene. Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. 0212 925 0403 deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.
1: Tanıtıcı reklam. Alem.

bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925

arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz evinize, bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle sadece 10 taksitle

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarı

için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403. 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksit.

bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403. Çok enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403.

0: hemen şimdi arayın. 0212-925-0403 925-0403
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin.

enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403, 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diye 0212-925-0403, 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluş

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojin bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403. Aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım. Komşumla görüşeyim. Joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun. Suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. 0-212-925-0403. Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.
0: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Sanatıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dış

0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit.

istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403. Çok enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala da kendinize niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojin bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lira, 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403 aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403 Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım. Komşumla görüşeyim. Joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun. Suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403 Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala da kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun, kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403 Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. 0-212-925-0403 Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sadece

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil, her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil, cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve

0: 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

gentlemen.

Seni sevmek daracına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer.

0: Radyo 2000 dinliyor.
1: Ne diye sorsalar beklemek derim. Beklemek. Hissetmesini beklemek. Görmesini beklemek. Gözlerinin ta içine bakmasını beklemek.

imkansız hayallerin peşine düşmüyor. Bir gün bakar mı bana? Bir gün anlar mı içimdekileri diye diye yaşamak? Ama her defasında duvara toslayıp

Koparamam, koparamam kalbini, söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz.

beni, en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de ağlarsın.

bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.